durandan beri isim o. Benim oylarımda senin en iyice olup durandan beri isim o. Dan beri isim o. Benim oylarımda mı? Benim oylarımda senin eli. Benim oylarımda senin elisin. Senin elisin o. Senden başka mağa bir o. Senden başka

0: Gerekli akümülatörlerde şardağı
1: Adam.
0: Gerekli akümülatörlerde şardağı Avtostar'larda şardağı Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekitkeyi ce saytından buyurutma veriniz.
1: Der.
0: Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekitkeyi satıp alıp Avtostar çekitkeyi ce saytından buyur Avtostar çekitkeyi ce saytından buyurutma veriniz.
1: Der.
0: Buyurutma veriniz.
1: Der.
0: Buyurutma veriniz.
1: Der.